Ekpele jingele bo Enilile jinge ni oporo otumare Bakere ororukume yo Echu otara olori perule Isonso ape Echu melege